wajapadie kesiye pia bidi se japadie we yesu siye ye ebi se japadie ne pwode e japadie ni asafu e rade. Hallelujah.